ahambe kanjeni abathi ngiyimote ngiyimote ngiyimote ngiyimote ngiyimote ngiyimote.